Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları, sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odaya Radyo'da olsun.

Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her Perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill out ve down tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odeon Radyo'da.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

0: thinks that she might, in the smallest ways, be able to make his life just a little bit better. And so she wakes up every day just to do that. And some days she thinks it's for him. Other days she worries that it's for herself. That it was really just a way to survive what I've done.
1: Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeon Radyo'ya kulak ver.

0: Bir merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta sıkça duyduğumuz vade tam olarak neyi ifade ediyor?
2: Mevduatta vade dediğimiz şey aslında paranın bankada ne kadar süre tutulacağı gibi basit bir soruya cevap veriyor. Ama işin içine faiz, beklenti, enflasyon ve hatta biraz psikoloji girince bu basit kelime oldukça stratejik bir konuya dönüşüyor. Önce en temelden başlayalım. Mevduatta vade paranın bankada kalacağı süreyi ifade eder. 1 ay, 3 ay, 6 ay, 12 ay gibi süreler olabilir. Örneğin 3 aylık vadeli mevduat yaptığınızda banka size der ki bu parayı 3 ay boyunca çekmezsen şu orandan faiz öderim. Eğer vadede olmadan çekerseniz genelde faiz hakkınız yanar ya da çok düşük bir oran uygulanır. Yani vade bir tür bekleme süresi sözleşmesi gibidir. Peki vadeler nasıl belirleniyor? Bankalar vadeleri genelde standartlaştırır. Ama faiz oranı her vadede aynı olmaz. Bazen kısa vadeye daha yüksek faiz verirler, bazen uzun vadeye daha yüksek faiz verirler. Bu tamamen piyasadaki beklentilere bağlıdır. Faizlerin yükseleceği beklentisi varsa, piyasada belirsizlik yüksekse, likitte ihtiyacı varsa kısa vadeye eğilim daha fazla olurken, faizlerin düşeceği beklentisi varsa, faiz seviyesi zaten yüksekse ya da öngörülebilir bir dönemdeysek uzun vade daha çok tercih sebebi olur. Kısacası vade aslında bir beklenti meselesidir. Burada kritik nokta şu. Vade seçimi teknik bir karar gibi görünür ama aslında beklenti yönetimidir. Faiz artar mı? Enflasyon düşer mi? Kur oynar mı? Merkez Bankası politika değiştirir mi? Bu sorulara verdiğiniz cevap kısa mı, uzun mu tercih edeceğinizi belirler. Bir de küçük ama önemli bir nokta, faiz oranına bakarken sadece yıllık faiz kaç sorusu mu değil, bu sürede alternatif maliyetim ne sorusunu da sormak gerekir. Örneğin bir yıllık vadede bir faizden bağladınız ama 3 ay sonra faiz çok yükseldi. O zaman fırsat maliyeti oluşur. Özetle mevduatta vade sadece bir süre değil, beklenti, risk algısı ve strateji karışımıdır. Kimi dönem esneklik kazanmak değerlidir, kimi dönem ise yüksek oranı kilitlemek. Önemli olan içinde bulunduğunuz makro ortamı doğru okuyup vade kararını buna göre vermek. Çünkü mevduatta kazanç sadece faiz oranından değil, doğru vadeyi seçmekten de gelir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. Odaya yatırım odaklı bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir Odaya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: that's all for you. Damn. Came here with my funk in my hand. Baby. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
3: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Ağustos'un en sakin saatleri Derin'le Chill Zone'da. Odeon Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odeon Radyo'da olsun.
1: Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

story.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yani yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, vadeli mevduat enflasyona karşı yatırımcıyı gerçekten koruyabilir mi?
3: Bu konuyla ilgili en çok faiz yüksek ama enflasyon da yüksek, gerçekten kazanıyor muyum sorusu soruluyor. İşte burada iki kavramı netleştirmek gerekiyor. Nominal faiz ve reel faiz. Nominal faiz, bankanın size verdiği ilan edilen faiz oranıdır. Örneğin yıllık %50 faiz veriliyorsa bu nominal faizdir. Kağıt üzerinde paranız %50 artmış gibi görünür. Ama hikaye burada bitmez. Reel faiz, enflasyon düşündükten sonra elinizde kalan gerçek kazançtır. Çünkü eğer enflasyon %45 ise ve siz %50 faiz alıyorsanız, gerçekte yaklaşık %5 civarında bir reel kazanç elde ediyorsunuz. Ama eğer enflasyon %55 ise, %50 faiz alsanız bile aslında satın alma gücünüz düşüyor. Yani nominal faiz yüksek olabilir ama enflasyon daha yüksekse gerçek anlamda fakirleşiyor olabilirsiniz. Enflasyona karşı mevduat ile korunmak için birkaç strateji var. 1. Reel faize odaklanmak. Önce şunu sormalıyız. Beklenen enflasyon kaç? Merkez Bankası beklentileri, piyasa anketleri, kendi enflasyon algınız. Eğer mevduat faizi beklenen enflasyonun üzerindeyse pozitif reel faizdesiniz demektir. Bu en temel koruma mekanizmasıdır. 2. Vade stratejisi kurmak. Eğer enflasyonun düşeceğini düşünüyorsanız, bugünkü yüksek faizi daha uzun vadede kilitlemek mantıklı olabilir. Ama enflasyonun artma riski varsa kısa vadede kalıp oranları güncellemek daha esnek bir stratejidir. Yani vade kararı da aslında enflasyon beklentisinin bir uzantısıdır. Bazen tüm varlığı tek vadeye bağlamak yerine kademeli vadeler yapmak da riski dağıtır. 3. Alternatiflerle kıyaslamak. Mevduatın reel getirisi diğer alternatiflerle kıyaslanmalı. Ancak bazen mevduatın sağladığı istikrar, oynak ama potansiyel getirisi yüksek araçlara göre daha değerli olabilir. Özellikle belirsizlik dönemlerinde. Sonuç olarak vadeli mevduat enflasyona karşı sihirli bir kalkan değildir. Ama doğru faiz ortamında, doğru vade stratejisiyle güçlü bir koruma aracı olabilir. Asıl soru şu, nominal olarak ne kazanıyorum değil, satın alma gücüm artıyor mu? Gerçek kazanç ekranda görünen faiz oranında değil, enflasyon sonrası cebinizde kalanda gizlidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Serin bir gölge de iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odeon Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

If love had a sound, this would be that sound.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odeon Radyo'da.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım Odaklı Podcast'e hoş geldiniz. Bu bölümde herkesi yakından ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Yapay zeka, sinyal mi, gürültü mü? Her gün küresel piyasalarda tam 2,5 kentrilyon byte veri üretiliyor. Ekrana baktığınızda gördüğünüz o yüzlerce grafik, karmaşık haber başlıkları, sosyal medya yorumları ve analiz tahminleri finansal geleceğinizi mi inşa ediyor yoksa sadece algılarınızı felç edip sizi bir illüzyonun içine mi çekiyor? Yatırım dünyası tarihinin en büyük veri bombardımanını yaşarken bugün hayati bir sorunun yanıtını arıyoruz. Yapay zeka bu devasa okyanusta servet yaratan kusursuz bir pusula mı yoksa bizi büyük kayıplara sürükleyen sessiz bir gürültü makinesi mi? Yatırım Odaklı Podcast'te tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde yatırım dünyasında artık görmezden gelinmeyecek hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların ajandasında ilk sırada yer alan bir başlığı enine boyuna masaya yatırıyoruz. Yapay zeka ile yatırım sinyal mi, gürültü mü? Dijitalleşmenin baş döndürücü bir hız kazanmasıyla birlikte yapay zeka, finansal karar alma süreçlerinde artık sadece yardımcı bir aktör değil, başrol oyuncusu olmaya başladı. Eskiden sadece Wall Street'teki devasa fon yönetim şirketlerinin milyar dolarlık yatırım bankalarının erişebildiği büyük veri analizleri, karmaşık algoritmik işlemler ve geleceğe yönelik öngörü modelleri artık cep telefonunuzdaki bir uygulama kadar yakınımızda. Bireysel yatırımcılar olarak bizler de bu teknolojinin rüzgarını arkamıza almak istiyoruz. Ancak rüzgar her zaman doğru yöne esmez. Tam bu noktada durup en temeldeki o soruyu sormamız gerekiyor. Yapay zeka gerçekten daha rasyonel ve sağlıklı yatırım kararları almamızı sağlayan bir sinyal mi üretiyor yoksa karar süreçlerimizi sabote eden yeni bir gürültü katmanı mı yaratıyor? Bu soruya doğru yanıt verebilmek için finans literatürünün iki temel kavramını çok netleştirmemiz gerekir. Sinyal ve gürültü. Finans dünyasında sinyal, yatırım kararlarını doğrudan destekleyen, ardında ekonomik bir nedensellik barındıran, anlamlı ve işlenebilir veriyi ifade eder. Geleceğe dair bir tahmin değeri taşır. Gürültü ise bu kararları bulandıran, piyasadaki anlık ve geçici dalgalanmalardan ibaret olan, rasyonel bir bağlamı olmayan veri akışıdır. Bugün bir yatırımcının en büyük savaşı veri yokluğuyla değil, veri enflasyonudur. Sabah ekranınızı açtığınızda maruz kaldığınız yüzlerce veri içinde hangisinin gerçek bir sinyal, hangisinin paranızı eritecek bir gürültü olduğunu ayırt etmek neredeyse imkansızdır. İşte bu yapay zeka tam bu kaosun ortasında elinde bir kurtarma haritasıyla sahneye çıkıyor. Yapay zekanın en büyük vaadi insanın biyolojik sınırlarını aşan bir veri işleme kapasitesidir. Gelişmiş bazı modeller sadece hisse senedi fiyatlarını veya bilançoları taramaz. Aynı anda dünya genelindeki ekonomi haberlerini, Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarındaki dil değişimlerini ve ton farklılıklarını analiz etmeye çalışır. Hatta sosyal medyadaki milyonlarca mesajın duyarlılık analizini saniyeler içinde yapar. İnsanın fark etmekte zorlanacağı, birbiriyle alakasız görünen değişkenler arasındaki gizli örüntüleri ortaya çıkarır. Matematiksel olarak ifade edersek, yatırımın gelecekteki değerini belirleyen bir fonksiyonu çözmeye çalışırken, biz insanlar çok sayıda değişkeni aynı anda değerlendirmekte sınırlara sahibiz. Birçoğumuz belki en fazla 3 veya 4 değişkeni eş zamanlı tutabiliriz. Yapay zeka ise yüzlerce değişken arasındaki korelasyonu anında hesaplar. Örneğin bir varlığın fiyat hareketini analiz ederken sadece geçmiş fiyat grafiklerine bakmaz. Küresel tedarik zinciri verilerini, emtia fiyatlarını ve enflasyon beklentilerini aynı potada eritir. Ancak bugün finans dünyasında yaşanan dönüşüm sadece yatırım araçlarının analiz edilmesiyle sınırlı değil. Yapay zeka artık yatırımcıyı, müşteriyi ve onun davranışlarını anlamaya çalışan bir katman haline geliyor. Aslında son yıllarda bankacılık sektöründe yaşanan en büyük değişimlerden biri de burada başlıyor. Bunun dünyadaki en dikkat çekici örneklerinden biri Bank of America'nın yapay zeka destekli dijital asistanı Erica. 2018 yılında devreye alınan Erica bugün yaklaşık 50 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Bugüne kadar milyarlarca etkileşim gerçekleştirdiği açıklanıyor. Bu rakamlar ilk başta yalnızca bir teknoloji başarısı gibi görünebilir. Ancak
Asıl dikkat çekici olan şey, yapay zekanın artık sadece sorulara cevap veren bir sistem olmaktan çıkması. Çünkü yeni nesil finansal asistanlar kullanıcının davranışlarını anlamaya, ihtiyaçlarını öngörmeye ve doğru zamanda doğru bilgiyi sunmaya çalışıyor. Aslında burada yaşanan değişim teknoloji tarafında değil, ilişki tarafında. Müşteri deneyimi artık yalnızca sorulara cevap veren bir yapı olmaktan çıkıyor. Zamanlamayı, bağlamı ve davranışı okuyabilen bir akla dönüşüyor. Yapay zekanın finans sektöründe yarattığı asıl dönüşüm de tam olarak burada başlıyor. Yani yapay zeka artık sadece veri işleyen bir araç değil, müşteri deneyimini şekillendiren, karar süreçlerine eşlik eden bir yapı haline geliyor. Ve tam da bu noktada kritik bir soru ortaya çıkıyor. Yapay zeka gerçekten daha iyi kararlar almamıza mı yardımcı oluyor, yoksa sadece daha fazla işlem yapmamıza mı neden oluyor? Bu sorunun cevabı aslında göründüğünden daha karmaşık. Çünkü yatırımda başarı sadece daha fazla bilgiye sahip olmakla gelmiyor. Düşünün, bundan 20 yıl önce yatırımcılar gün içinde birkaç kez fiyatlara bakabiliyordu. Bugünse telefonumuz cebimizde. Anlık fiyatlar, bildirimler, uzman yorumları, sosyal medya paylaşımları ve artık yapay zeka tarafından üretilen analizler sürekli ekranımıza düşüyor. İlk bakışta bu büyük bir avantaj gibi görünebilir. Ancak davranışsal finans araştırmaları bize şunu gösteriyor. Yatırımcılar piyasayı daha sık takip ettikçe daha fazla işlem yapma eğilimi gösterebiliyor. Ancak daha fazla işlem her zaman daha yüksek getiri anlamına gelmiyor. Çünkü yatırım kararlarının önemli bir bölümü bilgi eksikliğinden değil, sabırsızlıktan kaynaklanıyor. Yapay zeka size saniyeler içinde yüzlerce analiz sunabilir. Ama hangi durumda beklemeniz gerektiğini, hangi durumda hiçbir şey yapmamanın en doğru karar olduğunu sizin yerinize belirleyemez. Çünkü bazen yatırımda en doğru karar bir tuşa basmak değil, o tuşa basmamaktır. Bu nedenle gelecekte başarılı yatırımcıyı belirleyecek unsur sadece en gelişmiş teknolojiye erişmek olmayabilir. O teknolojiyi ne zaman kullanacağını bilmek de en az onun kadar önemli olacak. Tarihe baktığımızda yatırım dünyasında kazananları ayıran unsur çoğu zaman bilgiye erişim değil, bilgi karşısında gösterilen disiplindir. Yapay zeka bilgiye erişimi demokratikleştiriyor olabilir, ancak sabrı, risk yönetimini ve uzun vadeli düşünmeyi yatırımcının yerine hala üstlenemiyor. İşte risklerin başladığı yerde tam olarak burası. Peki buraya kadar her şey harika görünüyorsa, risk nerede başlıyor? Risk, yapay zekanın sadece veriye bağımlı olmasında ve istatistikleri en büyük yanılgı olan korelasyon ile nedensellik arasındaki farkı bilmemesinde başlıyor. Bir yapay zeka modeli geçmiş veri setlerini incelerken tamamen tesadüfi bir şekilde iki bağımsız olay arasında güçlü bir bağ bulabilir. Örneğin yaz aylarında dondurma satışlarının artması ile teknoloji hisselerinin yükselişi arasında geçmiş 5 yılda yılda %95 oranında bir paralellik tespit edebilir. Eğer model bir matematiksel ilişkiyi körü körüne kabul ederse yatırımcıya dondurma satışları arttığında teknoloji hissesi alması yönünde bir sinyal üretecektir. Oysa ki bu tamamen geçici, anlamsız ve rasyonel hiçbir temeli olmayan saf bir gürültüdür. Yapay zekanın ürettiği sinyalin aslında kusursuz bir gürültüye dönüştüğü ilk kırılma noktası burasıdır. Bir diğer önemli ve tehlikeli konu şeffaflık meselesidir. Finans dünyasında buna kara kutunun sırrı, black box diyoruz. Bugün en popüler derin öğrenme modelleri size net bir al veya sat çıktısı verir. Ancak bu karara varırken hangi mantık süzgecinden geçtiğini, hangi veriyi ne kadar ağırlıklandırdığını size açık bir şekilde sunmaz. Yatırımcı açısından bu durum değerlendirme ve denetim mekanizmasını tamamen ortadan kaldırır. Piyasalar normal seyirde giderken bu kara kutular harika çalışabilir. Ancak finansal piyasalarda her zaman rasyonel dönemler olmaz. Siyah kuğu dediğimiz, geçmiş verilerde hiç yer almayan, beklenmedik bir küresel kriz, bir pandemi veya jeopolitik bir şok yaşandığında bu kara kutular tamamen işlevsiz kalabilir. Arkasındaki mantığı bilmediğiniz bir sisteme paranızı teslim etmek, gözü kapalı araba sürmekten farksızdır. Bununla da bitmiyor. Bir de yazılım dünyasında aşırı öğrenme dediğimiz teknik bir tuzak var. Bir yapay zeka modeli geçmiş verilerle eğitilirken o kadar çok zorlanır ve o kadar detaylı uyum sağlanır ki model
geçmişteki tüm iniş çıkışları kusursuz tahmin eder hale gelir. Geçmişe dönük testlerde bu model bir dahidir. Size muazzam karlar vaat eder. Ancak bu model canlı piyasaya, yani geleceğin bilinmezliğine çıktığı an çuvallar. Çünkü model piyasanın mantığını öğrenmemiş, sadece geçmişin gürültüsünü ezberlemiştir. Geçmişte mükemmel çalışan bir strateji, gelecekte aynı sonucu üretmez. Ayrıca hız faktörünü de doğru okumalıyız. Evet, yapay zeka sistemleri çok kısa sürede, milisaniyeler içinde işlem yapabilir. Ancak hız her zaman doğruluk anlamına gelmez. Yanlış bir ekonomik varsayımla kurgulanmış veya hatalı bir gürültüyü sinyal zannetmiş bir yapay zeka, yüksek işlem hızı sayesinde sizi çok daha kısa sürede çok daha büyük risklere ve geri dönülemez kayıplara uçurabilir. Değerli dinleyiciler, tüm bu anlattıklarımdan yapay zekayı tamamen reddetmemiz gerektiği sonucu çıkmamalı. Buradaki asıl mesele yapay zekayı finansal mimarimizde nasıl konumlandırdığımızdır. Yapay zeka yatırım sürecinde tek başına tüm kararları veren bir otopilot, bir müneccim olarak görülmemelidir. Tam aksine rasyonel karar alma sürecimizi besleyen en güçlü karar destek aracı olmalıdır. Finans dünyasında geleceğin kazanan stratejisi ne sadece insan sezgilerine güvenmek ne de kararları tamamen robotlara bırakmaktır. Gelecek hibrit yaklaşımdadır. Yani insan uzmanlığı ile yapay zeka analitinin birlikte kullanıldığı o ortak akılda. İnsan makroekonomik bağlamı kurar, jeopolitik riskleri koklar, stratejik çerçeveyi çizer ve kendi psikolojik sermayesini yönetir. Yapay zeka ise bu çerçevenin içindeki devasa veri işler, operasyonel yükü sırtlar ve insana rafine edilmiş, analiz edilmiş bilgi sunar. İnsan stratejiyi belirler, makine taktiği kusursuzlaştırır. Aslında bugün finans sektöründe yapay zekadan gerçek değer üreten kurumlar onu sadece yeni bir kanal olarak görmüyor. Yapay zekayı müşteriyle kurulan ilişkiyi güçlendiren stratejik bir katman olarak konumluyor. Çünkü teknoloji tek başına rekabet avantajı yaratmıyor. Farkı yaratan şey teknolojinin insan kararlarını ne kadar destekleyebildiği. Çünkü veriyi işlemek ile bağlamı anlamak aynı şey değildir. Yapay zeka milyonlarca satırlık veriyi saniyeler içinde analiz edebilir. Ancak bir jeopolitik gerilimin yatırımcı psikolojisine yaratacağı etkiyi, bir seçim sonucunun toplumsal beklentileri nasıl değiştireceğini veya piyasadaki korku ve iyimserlik dalgalarının davranışlara nasıl yansıyacağını hala insan daha iyi okuyabiliyor. Bu nedenle geleceğin yatırım dünyasında asıl rekabetin insan mı yapay zeka mı sorusuyla değil, İnsan ile yapay zekanın birlikte nasıl çalışacağı sorusuyla şekillenmesi bekleniyor. Unutmayın, piyasada benzer algoritmaların yaygın kullanımı da ayrı bir sistemik risk doğuruyor. Herkes aynı hazır yapay zeka modellerini kullanırsa, herkes aynı anda aynı yöne koşacaktır. Bu da piyasadaki dalgalanmaları ve sürü psikolojisini dijital boyutta büyütecektir. İşte herkesin aynı algoritmayla hareket ettiği o noktada insan aklı, özgün analizi ve stratejik sabrı en büyük ayırt edici güce dönüştürecektir. Peki biz bireysel yatırımcılar olarak bu yeni çağda kendimizi nasıl konumlandırmalıyız? Yayını bitirmeden önce cebinize koymanızı istediğim 4 temel altın kuralı sıralayalım. 1. Yapay zeka çıktılarını sorgulayın. Önünüze konan hiçbir tahmini veya sinyali mutlak doğru kabul etmeyin. Arkasındaki ekonomik mantığı geleneksel yöntemlerle check edin. 2. Tek bir veri kaynağına bağlı kalmayın. Portföyünüzü çeşitlendirdiğiniz gibi bilgi kaynaklarınızı da çeşitlendirin. Algoritma çıktılarını bağımsız araştırma raporlarıyla destekleyin. 3. Risk yönetimini asla devretmeyin. Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa olsun pozisyon büyüklüğünüzü ayarlamadıysanız ve risk sınırlarınızı belirlemediyseniz sistemin hatasını sermayenizle ödersiniz. 4. Kişisel hedeflerinize uyum. En akıllı algoritma bile sizin yaşınızı, gelecekteki nakit ihtiyacınızı veya risk karşısındaki psikolojik dayanıklılığınızı tam olarak bilemez. Yatırım kararlarınız popüler yapay zeka trendlerine göre değil, kendi finansal planınıza göre şekillenmelidir. Başta sorduğumuz soruya kesin bir yanıt vererek bitirelim. Yapay zeka ile yatırım bir sinyal mi yoksa gürültü mü? Yanıt, bu aracı nasıl kullandığınıza bağlıdır.
doğru kurgulanmış, sınırları net çizilmiş ve insan aklıyla denetlenen yapay zeka sistemleri yatırım kararlarınızı güçlendiren bir sinyal kaynağı olabilir. Ancak kontrolsüz, sorgulanmadan ve körü körüne otopilota bırakılmış sistemler karar süreçlerinize sadece yıkıcı bir gürültü katmanı ekler. Sonuç olarak yapay zeka sadece bir araçtır. Değer yaratan, o aracı kullanan insanın vizyonu, disiplini ve finansal aklıdır. Belki de bu nedenle önümüzdeki yıllarda yatırım dünyasında en büyük rekabet kimin daha fazla veriye sahip olduğu üzerinden değil, kimin veriyi daha doğru yorumlayabildiği üzerinden yaşanacak. Çünkü veri artık neredeyse herkesin erişebildiği bir kaynak haline geldi. Fark yaratacak olan şey o verinin içindeki gerçek sinyali ayıklayabilmek. Yapay zeka bize daha fazla bilgi sunabilir, daha fazla olasılık gösterebilir ve daha hızlı analiz yapabilir. Ancak hangi bilginin gerçekten önemli olduğuna karar verecek olan hala insan aklıdır. Yatırım Odaklı Podcast'te bu bölümün sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, aynı dönemde bazı emtialar yükselirken bazıları neden düşebiliyor?
3: Emtia dünyasının en büyüleceği alanlarından biri her varlığın kendine has derin bir ekonomik hikaye barındırmasıdır. Aynı piyasa koşullarında iki farklı emtia tamamen zıt yönde hareket edebilir. Bu dinamiği anlamak sizi yatırımcı olarak çok farklı şekilde konumlandıracaktır. En iyi örnek altın ve petrol. İkisi de emtia ama fiyat dinamikleri bambaşka. Petrol küresel büyüme beklentileri ve arz talep dengesiyle hareket eder. Altın ise kriz ve belirsizlik dönemlerinde parlayan bir kötümserlik barometresi gibi davranır. Küresel bir kriz döneminde risk iştahı azalıp petrol düşerken güvenli liman arayışıyla altın değer kazanabilir. Öte yandan finans dünyasının Dr. Copper, Dr. Bakır olarak adlandırdığı bakır doğrudan küresel ekonominin nabzını tutar. Sanayi üretimindeki en ufak bir kıpırtıyı veya yavaşlamayı fiyatlarına anında yansıtır. Tarımsal emtialar ise tüm bu makroekonomik verilerden bağımsız olarak hava koşulları, hasat döngüleri ve iklim değişikliği gibi arz yönlü apayrı bir hikayenin başrolündedir. Sonuç olarak emtia yatırımı tek bir ürüne odaklanmaktan ziyade bu farklı döngüleri ve korelasyonları takip ederek doğru zamanda doğru varlıkta konumlandırmayı gerektirir. Bu dinamikleri anlamak finansal piyasaların dalgalı denizinde daha sağlam ve dengeli bir portföy oluşturmanın anahtarıdır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.
0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
4: Harçlık Yönetimi 101. Çocuğunuza bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yolları. Bugünkü sesli makalemizde harçlık yönetimiyle çocuklara bütçe yapmayı öğretmenin eğlenceli yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için hangi yöntemlerden yararlanabilirsiniz? En pratik yollarından bahsediyoruz. Her çocuk eline geçen harçlığı hemen harcamak ister. Oysa harçlıkla atılan küçük adımlar gelecekteki bütçe alışkanlıklarının temelini oluşturur. Harçlık yönetimi çocuğunuza hem özgüven hem de güçlü bir finansal bilinç kazandırır. Para yönetimi ise yalnızca matematiksel bir beceri değil, hayat boyu sürecek bir alışkanlıktır. Peki bu alışkanlıkları desteklemek için...

0: Yaptıkları bölüm günlük keyifleri için, biriktirecekleri bölüm hedefleri için, paylaşacakları bölüm ise yardımlaşma duygusunu pekiştirmek için kullanılabilir. Küçük kavanozlar ya da renkli kutularla bu üç bölümü görselleştirmek, para yönetimini çocuklar için somut ve eğlenceli bir oyuna dönüştürebilir. Bir diğer önemli yöntem de hedef belirlemek. Küçük bir oyuncak, sevdiği bir kitap ya da ileride istediği bir bisiklet. Harçlığından biriktirerek hedefe yaklaşmak, sabretmeyi ve planlı davranmayı öğretir. Böylece bütçe yapmak, kısıtlama değil, hayallere giden bir yol olarak görülür. Ailece yapılan planlar da süreci güçlendiren önemli bir yöntemdir. Haftalık ya da aylık basit bir bütçe tablosunu birlikte hazırlamak, sorumluluk duygusunu arttırır. Paranın değerini anlamayı kolaylaştırır. Tasarrufu eğlenceli hale getirmek ise sürecin devamlılığı için çok önemlidir. Çocuklar için çoğu zaman sıkıcı bir kavram olan tasarruf, doğru yöntemlerle keyifli bir oyuna dönüştürülebilir. Örneğin, şeffaf bir kumbara kullanarak çocuğunuzun biriktirdiklerinin zamanla arttığını görmesini sağlayabilirsiniz. Bu, çocuklar için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Bu motivasyonu, biriktirdiğin parayla istediğin oyuncağı alabileceksin gibi hedefler ve küçük ödüllerle destekleyebilirsiniz. Böylece tasarruf yapmak yalnızca para biriktirmekten çıkıp keyifli bir başarı hikayesine dönüşür. Sonuç olarak harçlık yönetimi çocuklara yalnızca parayı değil, sabrı, plan yapmayı ve hedef koymayı da öğretir. Finansal okuryazarlığın temelleri çocuklukta atıldığında çok daha güçlü ve kalıcı olur. Kendi finansal okuryazarlığınızı güçlendirmek için de Odea Radyo'da buluşmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Odea Radyo.
3: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
4: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde yine biraz piyasa haberleri, biraz son birkaç haftadır piyasaları etkileyen gündemi, güncel gündemi konuşacağız. Şimdi tabii son 1-2 haftadır biraz hareketli günlerden yine global piyasalar geçiyor. Tabii tüm piyasanın odak noktasında Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı ve jeopolitik riskler var ama bir yandan da makroekonomik dinamikler, merkez bankaları, özellikle Fed ve Fed'in faiz patikası ön plan çıkmaya başladı. O yüzden burada aslında gündemi ikiye bölebiliriz. Bir taraftan dediğimiz gibi jeopolitik riskler ve Amerika ile İran arasındaki savaşın gidişatı. Diğer taraftan baktığımızda da piyasa biraz piyasanın kendi dinamiklerine yani makroekonomik dinamiklere biraz daha odaklanmış durumda. Bu makroekonomik dinamikler kapsamında da faiz patikası Fed'in ve piyasanın gidişatı gelen makroekonomik datalarla nasıl şekillenecek tarafında odaklanmış durumda. Şimdi jeopolitik tarafla ilgili birkaç cümlede görünme bakarsak o tarafta iki tane aslında konu öne çıkıyor. Birincisi, evet, uzun bir sürede devam eden bir savaş var. Belli aralıklarla bu savaşın gidişatı daha olumluya gitti. Belli aralıklarda burada çatışmalar arttı. İşte bir 60 günlük ateşkes süreci vardı. O sona erdi ve Trump onu uzatmayacağını söyledi. İnişi çıkışı bir seyri görüyoruz o tarafta. Şimdi tabii sürecin bu kadar uzun sürmesi ve haber akışının bir olumlu bir olumsuz gidip gelmesi belli bir yerde yani savaşın ilk çıktığı güne göre baktığımızda piyasa fiyatlamalarında ağırlığı biraz da azalmış durumda. Tabii çok büyük bir ağırlık içeriyor hala. Hala piyasaları ciddi anlamda etkiliyor. Ama tabii savaşın ilk çıktığı aylardaki ağırlığını biraz azaltmış oldu. Yani piyasanın genel zaten bir refleksinde bu olumsuz konuları uzun sürdüğü sürece belli bir yerde idrak edebiliyor. Yani işte hatırlarsanız burada en iyi örneği Rusya-Ukrayna savaşında verebiliriz. İşte kaç yıldır devam eden bir savaş ilk çıktığında ki piyasa etkilerini hatırlıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada bu kadar uzun süren bir savaş şu anda piyasalara etkisi neredeyse hiç yok diyebiliriz. Hatta bazılarımız hani Rusya-Ukrayna savaşını unuttuk bile. Ama orada devam eden, hala anlaşmaya gitmeyen devam eden bir süreç var. Belli aralıklarla orada da haber akışı artabiliyor ama hani piyasalara etkisine baktığımızda çok minimal bir etki yaratıyor. Burada da tabii bir Amerika ile İran arasındaki savaşı bir Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla kıyaslamıyorum. Ama tabii Amerika ile İran arasındaki savaşın ağırlığı çok daha farklı olabiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve petrol enerji kaynaklı

0: sebeplerden dolayı daha farklı bir nokta ama hani neyi söylemeye çalışıyorum? Piyasa böyle olumsuzlukları belli bir yerden sonra biraz daha normalize etmeye çalışıyor. Biraz daha idrak etmeye çalışıyor. Şimdi tabii Amerika-İran arasındaki savaşında bu şekilde uzamış olması ve bir iyi bir kötü haber inişi çıkışı bir sürece girmiş olması da piyasaları biraz daha etkisini azaltmış durumda. Fakat hala belli haber akışlarıyla çok etkili olduğunu görüyoruz. Onunla da ilgili baktığımızda dediğim gibi 60 günlük barış süreci sona erdi. Trump bunu uzatmayacağını söyledi. İsrail'in Lübnan'a saldırısı oldu. Burada baktığımızda hala orada çatışmalar devam ediyor. Şimdi bir barış sürecinde ki yani bu hem işte İsrail ile Lübnan arasında hem işte Amerika ile İran arasındaki bu barış sürecinde biraz daha jeopolitik risklerde düşüş olmuştu ama son birkaç gündür burada biraz yeniden artış görüyoruz. Dediğim gibi barış sürecinin uzatılmamış olması, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin sona ermiş olması, dediğim gibi İsrail'in orada Lübnan'a bir hava saldırısı oldu. O sürecin yeniden hani orada bir ateşkesin bozulmuş olması. Ya bu tarafta yeniden konuları biraz alevlendirmiş durumda. Hürmüz Boğazı hala kapalı. İki tarafta orada üstünlük kurmaya çalışıyor. İki tarafta Hürmüz Boğazı'na hakim olduğunu söylüyor. Amerika biz oranın hakim olduk diyor. İran yok biz oranın hakimiyiz diyor. Amerika Trump oranın Amerikan toprağı sayılması gerektiğini söylüyor. Yani o tarafta Hürmüz Boğazı'nda da süreç sıkıntılı. Bu son işte birkaç gündür, dedim ki bundan öncesinde biraz tansiyon düşmüştü ama son birkaç gündür gelen bu haber akışıyla yeniden o tarafta bir canlanma görüyoruz. Petrol fiyatları yeniden 90 doların üzerine çıktı. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 90 doların üzerine çıktı ve bu taraftaki tansiyon yükselmesiyle beraber tedirginlik devam ediyor. Her ne kadar biraz önce söylediğim gibi ilk savaşın çıktığı zamana kadar kıyasla bakarsak fiyatlama ağırlığı biraz azalsa da böyle ara ara tansiyonun yükselmesi, haber akışının artması piyasalara da etkili oluyor. Şu anda o taraftaki belirsizliğin yeniden biraz artması ve bir anlaşmaya ve barışa yönelik umutların azalması yeniden jeopolitik risklerde artış olarak özellikle petrol fiyatlarını yükseltmesiyle piyasalardaki risk iştahını düşürmüş durumda. Şimdi tabii buradaki en büyük etkiyi nerede görüyoruz? Böyle tansiyon yükseldiği zaman özellikle petrolün böyle yükselişin içine girmesi, şimdiki örnekte gibi 90 doların üzerine çıkması yeniden enflasyonist baskıları gündeme getiriyor. Enflasyon tedirginliğini gündeme getiriyor. Bu noktada da tabii faiz artışları gelir mi konusunu yeniden gündeme taşıyor. Bundan dolayı da özellikle tansiyon yükseldiği noktada petrol fiyatlarındaki böyle artışla beraber piyasalarda bu tedirginliği görüyoruz. Şimdi bu dediğimiz gibi piyasa etken birinci bacakta. İkinci bacağına geldiğimizde konunun dediğim gibi program başındaki dediğim gibi makroekonomik datalara biraz odaklanmış durumda. Yani burada Fed'in faiz politikası nasıl olacak? Yani Fed bir faiz artımı yapacak mı yapmayacak mı konusu çok tartışılan bir konuydu. İşte en son Fed toplantısını takip etmiştik. Orada bir faiz değişikliği olmamıştı ama ileriye yönelik bir faiz politikası ile ilgili çok da net bir resim çizmemişti Fed Başkanı Kevin Warsh. Enflasyonla ilgili süreci nasıl yöneteceği ile ilgili de çok bir net bir resim çizmemesi piyasalarda biraz algıyı bozmuştu. Fed toplantısı sonrasında piyasanın biraz bozulduğunu görmüştük. Fakat sonrasında gelen makroekonomik datalar, yani bu Fed öncesinde işte istihdam görmüştük. İstihdam, tarım işi istihdam datasının beklentilerden çok düşük gelerek istihdam piyasasında bir soğuma olduğunu göstermesi, ki oradaki algı çünkü istihdam piyasası güçlü gidiyor, bir sıkıntı yok modundaydı. Ama en son gelen tarım dışı istihdam datasının eksi gelmesi, daralma göstermesi burada ya gerçekten de istihdam piyasasında acaba bir soğuma mı var tedirginliğini oluşturdu piyasada. Tabii tek bir datayla bunu söyleyemeyiz ama en azından en son istihdam datası böyle bir kaygı yaratmıştı. Sonrasında tabii Fed toplantısını gördük. Orada da belli açıklamalar geldi ama sonrasında gördüğümüz enflasyon datası. Amerika'da gelen TÜFE ve ÜFE datasına baktığımızda beklentilerden düşük geldi. Yani enflasyon tarafında o korkulan yükseliş gelmemiş oldu. Beklentilerden daha düşük bir enflasyon gördük. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Bu ciddi anlamda tabii piyasayı rahatlattı. Yani Fed'in tabii iki tane dual mandate dediğimiz iki tane esas görevi var. Birincisi işte piyasada ekonomideki maksimum istihdamı sağlaması. İkinci sorumluluğu ise fiyat istikrarını sağlaması. Bu iki tane görevi çerçevesinde kararlar alıyor. Şimdi tabii burada istihdamın yavaşlıyor olması, öte yandan da enflasyonun beklentilerden düşük gelmesi, bir anda piyasada Fed'in o zaman faiz arttırmasına gerek yok, arttıramayacak, 2026'da bir faiz artışı yapamayacak algısını doğurmuş oldu. İstihdamın yavaşladığı, enflasyonun da beklendiği kadar yükselmediği noktada bir merkez bankasının faiz artışı yapmasına gerek duyulmuyor. Bu algının da oturmasıyla beraber ya o zaman Fed bu artışı yapamayacak algısı doğdu ki bu datalardan önce ciddi anlamda 2026 yılında bir faiz artışı fiyatlanıyordu. Hatta bu Eylül ayında ciddi anlamda fiyatlanıyordu önümüzdeki ilk Fed toplantısında. Enflasyon datasından sonra bir de üzerine Amerika'daki perakende satışlar datasını gördük. O da beklentilerden düşük geldi. Bununla beraber o datadan sonra iyice bu faiz artışı yapamayacak, faiz artışı yapmasına gerek olmayacak algısı iyice oturmuş oldu ki zaten bu datalardan önce Amerika'daki swap piyasasına baktığımızda dediğim gibi bir tane artışı çok büyük ihtimalle fiyatlarken bu datalardan sonra baktığımızda 2026 yılında tam ihtimalle bir faiz artışını fiyatlamadığı görülüyor. İlk artışı 2027 Ocak ayına çekmiş, ötelemiş durumda piyasa bu datalardan sonra. Tabii burada Fed'in faiz arttırmasına gerek olmayacak bu datalardan sonra algısının oturması piyasada bir anda risk iştahını arttırmıştı. Bununla beraber tahvil faizlerinde, kısa vadeli tahvil faizlerinde biraz geri çekilme görmüştük. Dolarda değer kaybını görmüştük. Bu algıyla beraber de artan risk iştahı altını ve gümüşü o dip seviyelerinden yukarı doğru bir mini rally yapmıştı. İşte altının onzu 4400 doları yeniden geçerek 4430-4440 dolarlara kadar çıkmıştı. Gümüş de yeniden 66 dolar, onzu 66 doların üzerine kadar gelmişti. İşte bu altın, bu emtia tarafındaki rally'yi tetikleyen tamamen bu bahsettiğim makroekonomik tarafta gelen hem istihdam piyasasında yavaşlamayı gösteren hem de enflasyon konusunda beklenildiği kadar enflasyonist bir durum olmadığını gösteren datalarla beraber Fed'den beklenen faiz artışının ihtimalinin düşmesi bu piyasaya o rally'yi getirdi. Dediğim gibi faizlerin biraz düşüyor olması, altının, doların değer kaybediyor olması, bununla beraber zaten bu savaş sürecinde ciddi satış gören altın ve gümüşün diplerden toplanarak 4400 dolar ve 66 doların üzerlerine kadar çıktığını görmüştük. Şimdi bu risk iştahı bu rüzgarı arkasına aldı emtia. Bununla beraber bu son 1-2 güne kadar bu seviyelerde biraz gidiyordu. Fakat işte bu çekimi yaptığımız bu son 1-2 gün özelinde baktığımızda jeopolitik tarafta bahsettiğim risklerin bir anda yeniden yükselmesi ki bu işte bu datalardan sonra geldi. Yani bu makroekonomik datalar ılımlı geldi. Fed'den faiz artışı ihtimali azaldı. Bununla beraber piyasada bu rally'yi görmüştük. Fakat sonrasında son 1-2 güne baktığımızda yeniden jeopolitik taraftaki risklerin artması, yeniden Amerika ile İran arasındaki durumun belirsizleşmesi, yeniden Hürmüz Boğazı konusundaki tansiyonun artması piyasada petrolün artışıyla beraber tedirginlik yaratmaya başladı. Zaten petrolün yükseldiği noktada petrol yükselirse bu enflasyon olumsuz yansır mı? Enflasyon olumsuz yansıdığı noktada Fed faiz arttırması gerekir mi? Yani o ılımlı makroekonomik datalardan sonra faiz artışı ihtimali düşmüşken şimdi petrolün yeniden jeopolitik riskler sebebiyle yükselmesi burada Fed'den acaba eğer bu petrol fiyatları böyle yüksek seyretmeye devam ederse enflasyonist ortamı yeniden bir enflasyon baskısının yeniden artması Fed'in acaba 2026 yılında yıl sonuna doğru bir faiz artışını itebilir mi? Tedirginliğiyle beraber biraz altında gümüşte o işte yaşadığı mini rally'nin biraz geri çekildiğini görüyoruz. O 4400 doların üzerlerinden 66 doların üzerlerinden biraz da bugün çekimi yaptığımız günde 4400 doların altına düşen bir altın ve 65 dolarlara kadar gelen bir gümüş olduğunu görüyoruz. Yani biraz rally'yi bozmuş durumda. Öte yandan önemli diğer bir konu makroekonomik tarafta odaklanmamız gereken tahvil, özellikle uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış. Şimdi Amerika tarafına baktığımızda özellikle 30 yıllık Amerikan tahvil faizini takip etmenizi tavsiye ederim. O tarafta ciddi anlamda yükseliş görüyoruz. Hatta işte bugün 5.33'lere kadar gelerek 2007 yılından beri en yüksek seviyesine yükselmiş durumda. 30 yıllık tahvil faizi 5.33'e kadar çıkmış durumda bu programı çektiğimiz günde. Bu da dediğim gibi 2007 yılından itibaren en yüksek seviyesi. Şimdi genel olarak global piyasalarda baktığımızda verim eğrilerinde dikleş görüyoruz. Yani kısa vadeli tahvil faizleri haber akışına göre belli oranda daha ılımlı seyrediyor. Hatta işte enflasyonist baskıların düştüğü noktadaki işte bu verim eğrisinin kısa tarafı daha çok enflasyon, daha çok politika faizine odaklı taraf olduğu için burada enflasyon baskılarının azaldığı noktada, faiz artışı ihtimalinin düştüğü noktada kısa vadeli tahviller, tahvil faizlerine biraz geri çekilme görüyoruz. Tabii riskler arttığı noktada orada da yükseliş görebiliriz ama baktığımızda verim eğrisinin kısa tarafı biraz daha politika faizine odaklanmış durumda. Burada hani kısa vadedeki risklerin çok yükselmediği noktada biraz daha ılımlı seyredebiliyor. Fakat verim eğrisinin uzuna doğru gittiğimiz noktada başka tedirginlikler doğuyor. Uzun vadede enflasyon yüksek seyreder mi? Uzun vadede enflasyon bu hedefine doğru geri çekilmeyebilir mi kaygısı? Öte yandan ülkelerin borçluluk seviyeleri artıyor. İşte Amerika tarafında da kamu borcu artıyor. Daha fazla borçlanması gerekiyor. Bu noktada daha fazla borçlanması gerektiği noktada da arzın artmasıyla beraber tabii uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliş kaydediyor. Yatırımcılar uzun vadeyi tutmak için daha fazla getiri talep ediyorlar. Riskin daha fazla olduğu için uzadıkça vade risk daha belirsizlik daha da artıyor. O yüzden verim eğrisinin uzununa doğru gidildiği zaman yatırımcılar daha fazla kompansiyon talep ediyorlar. Daha fazla getiri talep ediyorlar bu riske maruz kaldıklarından dolayı. O yüzden bu enflasyonla ilgili kaygılar artık borçluk oranlarının artması uzun vadeli tahvil faizlerinin de rekor seviyelere doğru yükselmesine sebep oldu. Bu da tabii piyasada bir olumsuz algı yaratıyor. Bunu Amerika'da başta olarak görüyoruz ama global olarak baktığımızda da tahvil faizlerinin yükselişi görüyoruz. Japonya tarafına da baktığımızda 10 yıllık tahvil faizleri son dönemin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış durumda. Tabii Japonya dediğimizde dolar Japon yeni çok yakından takip ettiğimiz bir konu. 162'lere geldiğinde, 163'lere geldiğinde döviz müdahalesi görmüştük. 155'lere kadar dolar Japon yeni paritesi düşmüştü. Ama sonradan yeniden 159-160 seviyesine kadar çıktı. Yani o tarafta da Japonya Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Ne zaman arttıracak? Mali politika nasıl seyredecek? Bu da çok önemli. Belli kritik eşikleri geçerse yeniden müdahale gelir mi Japon yenine? O yüzden dolar Japon yenini de çok yakından takip ediyor piyasa oyuncuları. Ama genel görünümde baktığımızda tabii gelecek makroekonomik dataları da yakından takip etmek önemli oluyor. Bu programı yayınlanacağı işte bu hafta baktığımızda Amerika tarafında PCE datası gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği özellikle çekirdek PCE fiyat endeksi hane halkının maruz kaldığı enflasyonu en iyi gösteren datalardan biri Amerika tarafında. Bu özellikle tüketici ve üretici enflasyonunun ılımlı düşük geldiği datadan sonra bu PCE datası daha da önem kazandı. Gerçekten de o enflasyon datası gibi bu PCE datası da düşük gelecek mi? Ki gelirse buradan Fed'den faiz artışı ihtimalini yeniden düşürmesi piyasaya olumlu yansıyacaktır. Ama tam tersi bu ılımlı enflasyon datalarından sonra olası bir yüksek PCE datası da piyasayı yeniden bozabilir. Çünkü yüksek bir PCE datası bir de bu son dönem son birkaç gündür ki yüksek petrol fiyatıyla birleşirse yeniden 2026 yılında Fed'den bir faiz artış ihtimalini piyasa tam ihtimalle fiyatlamaya başlayabilir. Bunun tabii başlandığı noktada risk iştahının düşmesi piyasayı bozabiliyor. O yüzden genel olarak özetlersek bir yandan jeopolitik riskleri bir yandan da makroekonomik dinamikleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Birbirinden tamamen zaten ayrı konular değil. İşte bahsettiğim gibi jeopolitik tarafta olan bir risk artan petrol fiyatları haliyle direkt makroekonomik dinamiklere de etki ediyor. Sen birbirinden çok zaten kopamayan konular. Ama bir yandan bir Amerika ile İran arasında bir anlaşma olacak mı? Yeniden bir barış anlaşması yapılacak mı? Hürmüz Boğazı ile ilgili bir anlaşma olacak mı? O tarafta bir olumlu haber akışı olacak mı olmayacak mı? Bunu takip etmeye devam ederken piyasalar bir yandan da Amerika'dan özellikle Amerika'dan gelecek makroekonomik dataları yakından takip ediyor. Fed'in faiz patikasını değiştirmesi piyasaya da çok etki yapıyor. Başta da tabii doların seyri ve faizin özellikle tahvil faizlerinin seyri bu açıdan çok önemli oluyor. Piyasaların genel belirleyici unsuru olarak tüm piyasa oyuncuları da bu dinamik yakından takip etmeye devam ediyor. Piyasada zaten haber akışı çok hızlı olduğundan tabii çok hızlı değişiyor. Önümüzdeki programlarda da güncel gelişmelerle yeniden beraber olacağız. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız Odeon Radyo'da olsun.
2: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler gün içinde Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, faiz oranlarının arkasında kim var? Bu kararlar nasıl alınıyor?
3: Bu sorunun iki katmanı var. Birincisi, politika faizini kim belirliyor? İkincisi, piyasadaki tüm faizler nasıl oluşuyor? İlkinden başlayalım. Bir ülkede kısa vadeli temel faiz oranını Merkez Bankası belirler. Biz de bunu politika faizi olarak biliyoruz. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanır ve politika faizinin yönü hakkında karar verirler. Peki bu kararı neye göre alırlar? Temel konu enflasyondur ve Merkez Bankası'nın ana görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. O halde enflasyondan başlayalım. Enflasyon yükseliyorsa genelde faiz arttırılır. Amaç talebi soğutmak, fiyat artış hızını düşürmektir. Arttırılan faizler tasarrufun tüketim yerine yatırıma gitmesini daha cazip kılar. Böylece yükselen faizin talep üzerinde soğutucu bir etkisi olur. Enflasyon düşüş eğiliminde ise ve ekonomi yavaşlıyorsa faiz indirimi gündeme gelebilir. Ancak ekonominin diğer önemli değişkenlerinin de faiz seviyeleri üzerindeki etkileri görmezden gelinemez. Çünkü ekonominin içinde bu değişkenlerin hepsi birbirlerini önemli oranda etkilemektedir. Örneğin büyüme ve istihdam açısından bakalım. Ekonomi çok yavaşlıyorsa, işsizlik artıyorsa Merkez Bankası destekleyici olmak isteyebilir. Ama ekonomi aşırı ısınmışsa, talep çok güçlüyse ve fiyat baskısı varsa faiz artırımı daha olasıdır. Jeopolitik riskler ve küresel koşullar açısından baktığımızda ise savaş, enerji fiyatları, küresel finansal stres, büyük merkez bankalarının kararları bunlar sermaye akımlarını etkiler. Kur baskısı oluşursa faiz kararı bu dengeyi gözeterek alınabilir. Peki Merkez Bankası faizi değiştirince ne olur? Asıl kritik kısım burası. Politika faizi değiştiğinde ilk etkilenen alan bankacılık sistemidir. Mevduat faizleri, kredi faizleri ve kısa vadeli para piyasası oranları. Bunlar doğrudan etkilenir ama zincir burada bitmez. Örneğin mevduat tarafı. Faiz artarsa mevduat cazibesi artar. Faiz düşerse mevduat getirisi azalır. Tahviller tarafında faiz artışı tahvil fiyatlarını düşürür. Faiz indirimi tahvil fiyatlarını yükseltir. Bu ters ilişki yatırımcılar için kritik önemdedir. Hisse senetlerine baktığımızda faiz yükseldiğinde finansman maliyeti artar, şirket değerlemeleri baskı görebilir. Faiz düştüğünde likidite artar, riskli varlıklar destek bulabilir. Döviz tarafında faiz artışı genelde yerel para birimini destekler. Faiz indirimi ise kur üzerinde baskı yaratabilir. Ama burada küresel akımlar ve beklentiler de çok belirleyicidir. Özellikle kısa vadeli faiz oranlarını teknik olarak Merkez Bankası belirler. Ama aslında enflasyon, büyüme, risk algısı ve küresel finansal koşullar bu kararı şekillendirir ve uzun vadeli faizler üzerinde daha etkili olabilir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

Okulların açılmasına sayılı günler kala akıllarda bütçe planlaması mı var? Birikimlerini doğru yöneterek yeni döneme hazırlıklı olmak istiyorsan, yatırım dünyasına dair doğru bilgilere ulaşmak için kulağın Odea Radyo'da olsun.

Okumaya vakit bulamadığın yatırım içeriklerini dinlemeye ne dersin? Ekonomi ve yatırım dünyasına dair uzman isimlerin hazırladığı makalelerin kısaltmaları sesli makaleler günün her anında karşına çıkabilir. Kulağın Odea Radyo'da olsun.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.

Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.

Bu Ağustos sıcağında serin bir gölgede iyi bir şarkı da insanı mutlu eder. Odea Radyo'da güne eşlik eden sakin müzik akışı ve yatırım dünyasına dair sade içerikler Ağustos ayında da seninle.

Haftanın ilk günü piyasalara genel bir bakış atmaya ne dersin? Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, güncel ekonomik gelişmeleri yatırımın sesinde yorumluyor. Yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Yatırım ve finans dünyasında üretilen içerikleri tek tek aramana gerek yok. Hepsini tek bir yerden takip edebilirsin. ODA Yatırım Odaklı Bülten, uzman ekonomist ve danışmanların hazırladığı video, podcast ve makaleleri bir araya getiriyor. Bülten her 15 günde bir ODA Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor.

0: Odea Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
3: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

0: Tatildeyken yatırım gündeminden uzaklaşmana gerek yok. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo, dinlendiren chill out ve down tempo müzik seçkisi ve güncel yatırım içerikleriyle yayında.
1: All right, yeah. Word. I'm ready to boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie, I'll boogie.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

Merhaba, ben Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odeya Radyo'da buluşalım. Odeya Radyo.

Uzun ya da kısa mesafe hiç fark etmez. İyi bir yayın her yolculuğunu keyifli hale getirir. Yolda geçirdiğin zamanı hem müzikle hem de yatırım dünyasına dair içeriklerle doldurmak için Odeya Radyo'ya kulak ver.

Ağustos'un en sakin saatleri Derin ile Chill Zone'da. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin, yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de seninle. Derin bir nefes almak istediğinde kulağın Odea Radyo'da olsun.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi resmi, ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla yatırım odaklı gündemde netleşiyor. Açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler her cuma saat 15'te Odea Radyo'da.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.